fali ame diya mebo. Mebo diya bo diya bo diya bo mraniye. Kwa tiya manse, kwa tafasa mrame. Kuri madi tiya mwusama.

sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu se ama frafati se yansu se ya sedidia. Adi ene si unkwa nse yantu barima yuhunyom. Yabata no honyom ni akana ni onyamachere se oyonyame. Apesitu onyame honyom.